düşmanın resimlere aşağı bulan el yedinin canını kafa buna da sıfır sıfır kaynağı.